Bratan dışarıdan ışın dişteyine abgıtak. Yaşamdan ışın dikliği pus abgıtak. Talisiz o gezelende bratan çayını mak. Un ben iş mi mak iş yok son sen aynan ak. Bratan dışarıdan ışın dişteyine abgıtak. Yaşamdan ışın dikliği pus abgıtak. Talisiz o gezelende bratan çayını mak. Un ben iş mi mak iş yok son sen